0: cara y la vende salvadas, amigo, como se había respetado eso, eh. Apuestada ya farrea a mí, ella entra en mi similla, ves. Ya tú lo miras para otro lado, ya farrea a mí, pero yo la vende fusil, pero vi. Y cuando ahora otro día la añade permiso, ahora has amigo, pues ya se da la mosteiza.
1: Ay, cuasa, amigo, ay, ya, ay, comisario, ja. Ya tú, ya, tú la otra música, mira, ya, opa, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya